Kenze ve sahulaşı sinteni gom kiri aflogu sonif tokata mette on agin evangeliyo tuana.